barakoze cyane bano baririmbyi kuri ururimbo badushikirije. Reka rero turabe ikigwa cya kabiri twokura kuri iyi nkuru yashikiye abisirayeli.